0: yarı halinsin.
1: Yalnızla gözünden onda parmaklıkmış resimler. Sarar bütün bedenimi hüzün, gam, keder. Sarar bütün bedenimi hüzün.

Kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

fotoğrafım biraz sürpriz bir isimden geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın çektiği bir İstanbul fotoğrafı. Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi markası Leica'nın Türkiye hesabından paylaşıldı. Yani bugün İstanbul'a sadece bakmıyoruz. Bir de İbrahim Kalın'ın objektifinden bakıyoruz. İstanbul zaten güzel. Bir de fotoğrafçı gözüyle görünce bu şehirde yaşamak da zor, fotoğrafını çekmemek de dedirtiyor.

Çok tanıdık bir dertle devam edelim mi? İspanya ile gerçekten çok benziyoruz bence. İspanya'da konut ve kira fiyatlarındaki hızlı artış gençleri büyük şehirlerden köylere ve küçük yerleşimlere yöneltiyor. Ülkede gençlerin yalnız yaşaması halinde maaşlarının ortalama %98'i barınmaya gidiyormuş. Dolayısıyla 26-34 yaş grubu da ailesiyle yaşamak zorunda kalıyor. Ev arayanların %13'ü önümüzdeki aylarda nüfusu 10 binin altındaki yerleşimlere taşınmayı planlıyormuş. Bildiğiniz benzer sorunlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

teknoloji girişimcisi Brian Johnson ki yayında sürekli gündeme getirdiğimiz isimlerden bir tanesi. Kendisi ölümü yenmek ve insan ömrünü uzatmak için milyonlarca dolar harcadı. Hatta kendisi için dünyanın en sağlıklı insanıyım diyordu. Ama hayatın küçük bir ironisi var. Brian Johnson'a otoimmün gastrit teşhisi konmuş. Yani adam ölümsüzlüğü ararken midesi ben bu projede yokum diyor. Evet, parayla teknoloji satın alabiliyoruz ama vücudun kullanım kılavuzu

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İtalya'da yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna bakan yayalara 75 avrodan başlayan para cezaları getirilecek. Bence de doğru bir karar. Nasıl araba kullanırken, seyir halindeyken telefon kullanmamalıyız? Bununla ilgili yasal düzenlemeler var dünya genelinde. Aynısı bence yayalar için de geçerli olmalı. Taslakta telefonun yanı sıra tablet, dizüstü bilgisayar ve dijital kamera gibi elektronik cihazların kullanımı da yasaklanıyor. Herhalde yürürken dizüstü bilgisayar kullanan yok aramızda.

hala tatile çıkmamış olanlar için. Yani benim gibiler. Airbnb verilerine göre bu sonbaharda gezginler uzun tatiller yerine daha kısa hafta sonu seyahatlerini, az bilinen destinasyonları ve spor etkinliklerini tercih ediyorlarmış. Z kuşağı gezginlerinin %90'ı mesela küçük kasabalar ve daha az bilinen destinasyonları cazip buluyor. Yerel hikayeler, efsaneler öne çıkıyor. Olimpiyatlar mesela yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Haftanın haberlerinden bir tanesi, TÜİK'in nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli olmuş. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi. Tam 151.459 kişi yaşıyor bu mahallede. Ama hala mahalle. Yani düşünün, koskoca Bayburt'tan, Tunceli'den, Ardahan'dan, hatta Gümüşhane'den bile fazla insan var.

yani yapacak bir şey yok. O yüzden olabildiğince stresinizi bence düşürmeye çalışalım. Eylemcim öyle söylemekle olmuyor diyenler. Ne yapmalı diyenler. Aslında biliyoruz yapılması gerekenleri bir kere daha hatırlamakta fayda var. Öncelikle nefesimizi şöyle bir yavaşlatalım. Hareket edelim. Özellikle kısa yürüyüşler gerçekten iyi geliyor. Uyku düzenini önemsemekte de fayda var. Ha bu arada her şeyi aynı anda çözmeye çalışmayın. Bir de insan kendine küçük molalar vermeli. Sen beni rahatlatan en küçük şey ne? Bir kahve arası olabilir benim için.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

sevdik gerçekten bu yorumu. Salih Bademci ve Yürü Ya Kulum. Adana'da Ayga Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazılarında Helenistik döneme ait 10 mezar ortaya çıkarılmış. Neler neler, gözyaşı şişeleri, kap parçaları ve pişmiş toprak lahitler bulundu. Yani ekipler sadece tarihin tozun değil, Adana'nın sıcağını da kaldırıyorlar. Şaka bir yana, bu sıcakta kazı yapmak gerçekten hiç kolay değil. Kolay gelsin, bol su, bol gölge diyoruz.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Türkiye düşünün. İnsanlar daha güzel görünmek için değil, hayatta daha avantajlı olmak için estetik yaptırıyorlar. Dünyada kişi başına en fazla estetik ameliyatı yapıldığı ülkelerden biri Güney Kore'den bahsediyorum. K-pop yıldızlarının kusursuz görüntüsü, sosyal medyanın güzellik standartları, iş görüşmelerinde dış görünüşe verilen önem, hatta ekonomik krizler bile bence bu hikayenin bir parçası. Ama aslında bazen bütün bu kusursuzluk arayışının içinde unuttuğumuz çok basit bir şey var. Gülümsemek.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ha, bu arada ara ara sosyal medyada açıyorum, izliyorum. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Bu insansı robot Usain Bolt'u bile geçti ya. Onunla ilgili. Bu arada final çok komik. Hani birbirleriyle çarpışıyorlar, yere düşüyorlar falan ya. E tabii biz insanlar buna gülüyoruz da. E bu robotlar bizi geçti. Ne erkekler dünya rekorunu kırdılar. Ne olacak yani? Robot geçen yıl Pekin'de düzenlenen dünyanın ilk insansı robot yarım maratonunda kazanmıştı.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın dördüncü gününde aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem. Sizlerleyim. Hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544 620 5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık. Tükendim artık. Bir son ver gel. Sarılmasan

0: Yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

haftayı ortalayıp çarşambaya ulaştık. Güzel bir çarşamba günü olsun diye bugün de hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rania, mikrofonun başındayım. Çarşambanın tadını çıkartmak isteyenler için yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Bugün yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Önümüzde toplamda bir iki saat var. Yine hem gündemden uzaklaşacağız ama aynı zamanda hem de haberdar olacağız bugünün güzel haberleriyle. Çarşambanın tadını birlikte çıkartacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rana, mikrofonumun başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Günü birlikte paylaşalım.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Büyük bir ihtimalle güne bir fincan kahveyle başlayanların sayısı oldukça fazla. Kimi güne evde hazırladığı kahveyle başlarken, kimi de kendine gelmek, daha enerjik hissetmek için ilk iş olarak kahveye yöneliyor. Evden çıktıktan sonra, işe gitmeden önce bir kahvesini alıyor, öyle gidiyor. Ama uzmanlara göre kahvenin etkisinden en iyi şekilde yararlanmak için uyandığınız anda kahve içmek gerekmiyor. Peki kahveyi içmenin en doğru saati hangisi? Tabii uzmanlara göre herkes için geçerli tek bir saat dilimi yok. Bu yaşa göre, metabolizmaya göre, kafein tüketme alışkanlığınıza göre, ki oldukça önemli, vücudun ihtiyacına göre de değişebiliyor. Siz yine de uyandıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar kahve içmemeye bakın. Çünkü vücut zaten uyandıktan sonra doğal olarak kendini uyandırma halinde olduğu için kahveye ihtiyaç duymuyor. Yaş ilerledikçe kahve saati değişebilse de, biyolojik saatle birlikte kahve içme isteğinizin saati değişse de, siz yine gece geç saatlerde kahve içmemeye bakın. Öğleden sonra akşam içilen bazı kahvelerin gece uykuya dalmayı zorlaştırdığını söylüyorlar. Aç karnına kahve içmek de mide hassasiyetine sahip kişilerde olumsuz etkiler yaratabilir diyorlar. Bu yüzden dedikleri gibi tek bir saat yok kahve içmenin, ama uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde de kahve içmeye gerek yok. Akşam üstünde de kahve içmek gece uykusuz bıraktığı için en iyi saat dilimi uyandıktan bir saat sonra ve gece yatmadan 8 saat önce bırakmak gerekiyor. Bu arada için kahvenizi demişler. Siz içine şeker atmayın, biz tatlandırıyoruz güne en sevdiğiniz şarkılarla.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bugün çarşamba, günlerden hafta sonuna daha var, haftanın ortasındayız ama hafta sonu için, tatilde olduğunuz zamanlar için planınız eğer geç uyanmak, geç kahvaltı yapmaksa uzmanlar vücudumuzun biyolojik saatini şaşırtmamamız gerektiğini söylüyorlar. İşte hafta sonu edindiğimiz ya da tatillerde edindiğimiz bu geç uyanma, geç kahvaltı yapma alışkanlığının metabolik jet lag olarak adlandırılan bir duruma sebebiyet verebileceğini söylüyorlar. Yani biyolojik saat şaşırıyor. Nasıl ki uzun yolculuklarda gittiğiniz yerde, yaşadığınız yerden farklı bir şekilde yaşadığınızda vücut jet lag yaşıyor. Aynı şekilde hafta sonlarında da ya da tatil zamanlarında da geç uyandığınızda, geç kahvaltı yaptığınızda, yani her günkü rutininizden birkaç gün çıktığınızda biyolojik olarak metabolik jet lag yaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu yüzden gece geç saatlerde yemek yemeyin, kahvaltıyı geç saate bırakmayın. Yani rutininizin dışına hafta sonu da olsa, tatil de olsa çıkmayın diyorlar. Küçük bir tavsiye.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Eylül'ün 9'u güzel bir takvim, güzel bir tarih aslında. Mesela bugün evlenmek isteyenler, bugün dünyaya getireceğiniz bebekler için güzel bir tarih. 9-9-2026. Peki, belki onlar için dünyaya geldiği tarih çok da önemli olmayacak ama sizin için önemliyse bu 9-9 tarihini büyük bir ihtimalle kaçırmadınız. Yaşınız kaç olursa olsun, böyle ufak tefek detayları da yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü yazmak gerçekten iyileştiriyor. Bazen duygusal olaylar hakkında yazı yazmanın odaklanma açısından oldukça etkili olduğunu söylüyorlar. Yaşla ilgisi yok aslında. Dediğim gibi hangi yaşta olursanız olun, aklınıza gelenleri, içinizde kalanları, dert edindiklerinizi yazın bir kenara. Bir anı defteri, bir not defteri, bir günlük tutun diyorlar. Yazmanın iyileştirdiğini pek çok kez konuştuk. Bir kez daha hatırlatmak istedim. Düzenli bir yazma pratiğinin hem psikolojik hem de fiziksel oldukça fazla etkisi var. Yani artık yapay zeka, dijital dünya derken yazmayı unutuyoruz. Siz yine de defteri kalemi unutmayın. Aklınıza gelenleri, söylemek istediklerinizi yazın bir kenara, yazın bir kağıda, resim çizin. Kendinize daha hızlı geldiğinizi, kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.

0: bileklerime kadar acıyor.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Son yıllarda insanoğlu beynini çok kullanmadığı için, ciddi söylüyorum, gerçekten zihnimizi çok kullanmıyoruz, yormuyoruz, eskisi gibi değil. Çok fazla çalıştırmadığımız için kafayı çok erken yaş almaya başlıyor, zihin yaşlanıyor. Yani erkenden unutmaya başlıyoruz bazı şeyleri. Kafayı çalıştırmadığımız için işleyen demir pas tutmaz diye boşa dememişler. Bu yüzden zihninizi sürekli işleteceksiniz. Amerika'da 12 binden fazla kişinin yaklaşık 25 yıl izlendiği bir araştırmada orta yaşlarda alınan bu önlemlerin demans riskini büyük ölçüde azalttığını ortaya çıkartmışlar. Tansiyonu, kan şekerini kontrol altında tutan, sigaradan uzak duran kişilerin demans olmadan geçirdiği sürenin 13 yıl daha uzadığını söylüyorlar. Özellikle 45 ila 65 yaş arasındaki yaşam alışkanlıkları beyin sağlığı açısından oldukça kritik. Yani yaşınız 45'i geçtikten sonra kendinize daha özen göstereceksiniz, daha fazla dikkat edeceksiniz ki daha geç yaşlanalım. Ha, kaçınılmaz yaşlanmak. Eninde sonunda yaş alacağız tabii ki. Ama siz daha genç kalmak istiyorsanız zihninizi dinç tutmaya bakın.

Gamsızla dinledik Bora Duran'ı. Gamsız olmak lazım birazcık. Her şeyi kafaya takmamak lazım. Gamsız insanların daha uzun yaşadığı kanıtlandı biliyorsunuz. Peki gamsız olmak için, günü keyiflendirmek için ne yapacağız? Tabii ki sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Zira şarkı söylemenin yadsınamaz bir pozitif etkisi var. Eğer sevdiğiniz şarkıya eşlik etmeyi tercih ediyorsanız, hele ki o sevdiğiniz şarkıyı arabada söylemeyi tercih ediyorsanız, stresinizi kat be kat azalttığını söylüyorlar. Genelde trafikte geçirilen zamanın insanoğluna daha fazla stres yüklediği söylenir. Oysa ki benim için çok daha farklı. Ben araba kullanmayı sevdiğim için belki de daha fazla keyif alıyorum. Bu yüzden hem keyif aldığınız bir aktiviteyi yapıyorsunuz, hem de aynı zamanda sevdiğiniz şarkıya eşlik ediyorsunuz. Bu yüzden radyonuz hep açık olsun. Sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun. Siz de o sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeyi ihmal etmeyin. Bu kez Zerrin Hızır'a eşlik edeceğiz.

0: Rabarbacılar.
1: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bugün biraz daha beyin sağlığından bahsediyoruz. İhtiyacımız var bundan bahsetmeye, daha fazla dikkat etmeye ihtiyacımız var. Çünkü çok önemsemiyoruz. Vücut sağlığı belki sinyalleri daha erken veriyor ama beyin sağlığı daha geç veriyor. İşte geç kalmadan zihniniz de sağlıklı kalsın istiyorsanız uykunuza dikkat edeceksiniz. Uzun süren uyku sorunlarının bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğini söylüyor uzmanlar. Özellikle gece sık uyanıyorsanız, özellikle yüksek sesli horlama varsa, sabah dinlenmeden uyanıyorsanız bu tarz uyku problemlerinin zamanla Alzheimer'la bağdaştırılabileceğini söylüyorlar. Ha tabii hepsi aynı kapıya çıkmıyor ama siz önlem almakta geç kalmayın diye bu tarz problemleriniz varsa mutlaka bu konuyla alakalı bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin diyelim. Bugün de umarım sağlıklı uyanmışsınızdır, uykunuzu almışsınızdır. Enerjiniz yerinde, moraliniz yüksek, gününüz pozitif olsun diye radyonuz açık olsun.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

şimdi yavaş yavaş tatil sezonunun sonuna geliyoruz. Aslında bu haberi yaz başında vermem lazımdı ama neyse. Şimdiden hatırlatayım, sadece yazın tatile gitmiyoruz. Kışın da tatile gidiyoruz. Eğer tatile gittiğiniz yerden ayrılırken bavulunuzu kontrol etmediyseniz en çok unutulan 6 eşyadan bahsedeceğim size. Seyahat severler, mutlaka sık sık seyahate çıkanlar bavulunu çıkmadan kontrol ederler. Ama siz seyahat konusunda tecrübesizseniz büyük bir ihtimalle telefonunuzun şarj cihazını belki de prizde unutacaksınız. Balkonda, terasta kurumaya bırakılan mayoların fazlasıyla unutulduğunu söylüyorlar. Özellikle banyoda kişisel bakım hijyen ürünleri unutuluyormuş. Bazen çıkarttığınız kolyeler, yüzükler bornoz ceplerinde kalıyormuş. Bazı misafirler de böyle kasaya koydukları pasaportları, cüzdanları almadan çıkıyorlarmış. Yok canım, o kadarını da kontrol ederiz artık da. Otel personellerini en çok şaşırtan unutulan eşyaların başında protez dişler de geliyormuş. Onu da unutmazsınız artık diyeceğim ama. O unutuluyor işte. Yani hafızanızı bu yüzden güçlendirin diyorum, unutmamak için. İlerleyen yaşlarda protez dişleri otel odasında unutmamak için şimdiden hafızayı kuvvetlendirin. Şaka bir yana, tatil dönüşlerinde otel odanızı şöyle bir dört gözle kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Eskiden de böyle otururduk arkadaşlarla, eşle dostla sohbet ederdik. Daha fazla konuşurduk aslında eskiden. Şimdiki yapay zeka ile sohbet ediyoruz, dertlerimizi ona anlatıyoruz. Diyorlar ki travmalarını bana boca etme. Yani kimse eskiden travma bocası vesaireden endişelenmiyordu. Oturuyorduk, ben ona anlatıyordum derdimi, o bana anlatıyordu. Hepimiz rahatlıyorduk. Adeta bir psikolog gibi birbirimize tavsiyeler bile veriyorduk eski zamanlarda. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla karşılaşıyorum şu travma boca etme mevzusundan. Ama işte dertleşmek, karşımızdakini duygusal olarak ezmek anlamına da gelmesin. O ince çizgiyi biraz daha dikkatlice tutmak gerekiyor diyor uzmanlar. Siz dertleşirken kendi travmalarınızı karşı tarafa yüklemeyin diyorlar. Yok canım, benim karşı tarafa yüklediğim şey travmalar değil. En fazla arkadaşımla, dostumla sohbet etmiş oluyorum. Derdimi paylaşmış oluyorum. Siz yine öyle düşünün. Siz yine şu sosyal medyadaki dayatmalardan biraz uzak durun ki arkadaşınız, eşiniz, dostunuz yanı başınızda olsun. Yeri geldiği zaman siz de onun yanında.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.
1: Okul heyecanı çizgi sanat kitap evinde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi sanat kitap evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
2: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Dünya son yıllarda El Niño olayları yüzünden endişeli. Pasifik Okyanusu'nda başlayan ve küresel hava dolaşımını etkileyebilen El Niño yeniden güçlenmeye başlamış. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki aylarda en güçlü seviyeye ulaşması ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar ve 2027'ye kadar devam edebileceğini söylüyorlar etkilerini. Peki tahminlere göre yıl sona doğru zirve yapması beklenen El Niño hava olaylarının bizde ne gibi etkileri olacak? Şöyle bir incelemişler. Aslında dünya genelinden daha fazla etkilenme olasılığımız düşük. Çünkü her bölgede farklı şekilde ortaya çıkıyor El Niño hava olayları. Evet, son yılların en sıcak yazını yaşadığımızı söylüyorlar. Fakat dünyanın tamamı için aynı hava senaryosunu söylemek mümkün değil diyor Dünya Meteoroloji Örgütü. Evet, etkilerini hissedeceğiz. Özellikle Akdeniz havzasında sıcak hava dalgasının daha sık görülmesi konusunda uzmanlar değerlendirmelerde bulunuyorlar. Fakat şimdiden küresel ölçekte etkilenen o büyük hava olaylarından bizim de aynı etkiyi görmeyeceğimizi söylüyorlar. Bu da günün güzel haberi olsun. El Niño dünyayı alarma geçirse de farklı bölgelerde daha yoğun etkileri olacakmış. Bizim buralara kadar o yoğun etkilerin ulaşmaması ihtimalini söylemişler. Hatırlatmış olayım ben de El Niño olaylarında acaba biz de neler göreceğiz diye kaygı duyanlara kaygınız yersiz demiş. Meteoroloji Örgütü haberiniz olsun.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Sizi bilmem ama yılın en güzel zamanlarında olduğumuzu düşünüyorum. Yani neden? Hava sıcaklıkları sebebiyle böyle düşünüyorum. Yazın o çok sıcak, terleten günlerini geride bıraktık. Evet, sıcaklıklar yine mevsim normallerinin bir tık üzerinde devam edecek. Biraz önce El Niño olaylarından da bahsettik zaten ama hani bizim buralara çok fazla uğramıyor. Böyle ucundan kıyısından hissediyoruz şimdilik. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda da yaşamayız öyle aşırı hava olaylarını. Yurt genelinde hava sıcaklıkları gündüz biraz terletecek seviyelerde ama gece de hafif üşütecek seviyelerde olacakmış. Böyle yavaş yavaş ayaklarımız üşümeye, akşam hafif böyle kısa çoraplar giymeye başladık herhalde. Eskiden yazlar öyleydi, bilmiyorum hatırlar mısınız? Şu sıralar 80'ler fotoğraflarını çok fazla paylaşıyorlar. Yapay zekayla herkes 80'lere ışınlanıyor. 80'lerde ben çocuktum. Yani kendi fotoğrafımı paylaşmak istersem 80'lerden çocukluk fotoğrafımı paylaşacağım zaten ama o yıllarda en çok aklımda kalan şey sabah çok erken saatlerde ya da geceliğin, akşamleyin dışarıda olduğumuzda hep sırtımızda bir hırka vardı. Annem yanımızda hep bir hırka taşırdı. Akşam üşütme çocuğum diye. İşte o zamanlar gibi hissettiriyor bu havalar bana. Mevsimin en güzel zamanları havalar akşamları üşütmeye başladı. Haberiniz olsun. Yanınızda böyle küçük ince bir mont ya da ince bir hırka bulundurmayı ihmal etmeyin diyelim.

Haftanın ortasında bu çarşamba gününde hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Her zaman olduğu gibi güzel bir iki saati geride bıraktık. Ama merak etmeyin, güzel şeyler de devam ediyor. Güzel şeylerin de tadını birlikte çıkartabiliyoruz. Yarın yine işte o güzel şeyleri paylaşalım diye ben Rana burada olacağım. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Uzun lafın kısası, bugünlük biz ayrılan vakti tamamladık. Gününüz güzel geçsin diye radyomuz açık olsun. Yarın yine görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Alanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Günün fotoğrafı biraz sürpriz bir isimden geldi. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın çektiği bir İstanbul fotoğrafı. Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi markası Leica'nın Türkiye hesabından paylaşıldı. Yani bugün İstanbul'a sadece bakmıyoruz. Bir de İbrahim Kalın'ın objektifinden bakıyoruz. İstanbul zaten güzel. Bir de fotoğrafçı gözüyle görünce bu şehirde yaşamak da zor, fotoğrafını çekmemek de dedirtiyor.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Çok tanıdık bir dertle devam edelim mi? İspanya ile gerçekten çok benziyoruz bence. İspanya'da konut ve kira fiyatlarındaki hızlı artış gençleri büyük şehirlerden köylere ve küçük yerleşimlere yöneltiyor. Ülkede gençlerin yalnız yaşaması halinde maaşlarının ortalama %98'i barınmaya gidiyormuş. Dolayısıyla 26-34 yaş grubu da ailesiyle yaşamak zorunda kalıyor. Ev arayanların %13'ü önümüzdeki aylarda nüfusu 10 binin altındaki yerleşimlere taşınmayı planlıyormuş. Bildiğiniz benzer sorunlar.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado dörtlü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

teknoloji girişimcisi Brian Johnson ki yayında sürekli gündeme getirdiğimiz isimlerden bir tanesi. Kendisi ölümü yenmek ve insan ömrünü uzatmak için milyonlarca dolar harcadı. Hatta kendisi için dünyanın en sağlıklı insanıyım diyordu. Ama hayatın küçük bir ironisi var. Brian Johnson'a otoimmün gastrit teşhisi konmuş. Yani adam ölümsüzlüğü ararken midesi ben bu projede yokum diyor. Evet, parayla teknoloji satın alabiliyoruz ama vücudun kullanım kılavuzu hala bizde yok.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

İtalya'da yeni bir kanun taslağı hazırlanıyor. Karşıdan karşıya geçerken cep telefonuna bakan yayalara 75 avrodan başlayan para cezaları getirilecek. Bence de doğru bir karar. Nasıl araba kullanırken, seyir halindeyken telefon kullanmamalıyız. Bununla ilgili yasal düzenlemeler var dünya genelinde. Aynısı bence yayalar için de geçerli olmalı. Taslakta telefonun yanı sıra tablet, dizüstü bilgisayar ve dijital kamera gibi elektronik cihazların kullanımı da yasaklanıyor. Herhalde yürürken dizüstü bilgisayar kullanan yok aramızda.

hala tatile çıkmamış olanlar için. Yani benim gibiler. Airbnb verilerine göre bu sonbaharda gezginler uzun tatiller yerine daha kısa hafta sonu seyahatlerini, az bilinen destinasyonları ve spor etkinliklerini tercih ediyorlarmış. Z kuşağı gezginlerinin %90'ı mesela. Küçük kasabalar ve daha az bilinen destinasyonları cazip buluyor. Yerel hikayeler, efsaneler öne çıkıyor. Olimpiyatlar mesela yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Haftanın haberlerinden bir tanesi. TÜİK'in nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli olmuş. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi. Tam 151.459 kişi yaşıyor bu mahallede. Ama hala mahalle. Yani düşünün, koskoca Bayburt'tan, Tunceli'den, Ardahan'dan, hatta Gümüşhane'den bile fazla insan var.

yani yapacak bir şey yok. O yüzden olabildiğince stresinizi bence düşürmeye çalışalım. Eylemcim öyle söylemekle olmuyor diyenler, ne yapmalı diyenler. Aslında biliyoruz yapılması gerekenleri, bir kere daha hatırlamakta fayda var. Öncelikle nefesimizi şöyle bir yavaşlatalım. Hareket edelim, özellikle kısa yürüyüşler gerçekten iyi geliyor. Uyku düzenini önemsemekte de fayda var. Ha bu arada her şeyi aynı anda çözmeye çalışmayın. Bir de insan kendine küçük molalar vermeli. Sen beni rahatlatan en küçük şey ne? Bir kahve arası olabilir benim için.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Sevdik gerçekten bu yorumu. Salih Bademci ve Yürü Ya Kulum. Adana'da Ayga Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazılarında Helenistik döneme ait 10 mezar ortaya çıkarılmış. Neler neler, gözyaşı şişeleri, kap parçaları ve pişmiş toprak nahitler bulundu. Yani ekipler sadece tarihin tozun değil, Adana'nın sıcağını da kaldırıyorlar. Şaka bir yana, bu sıcakta kazı yapmak gerçekten hiç kolay değil. Kolay

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde Kırtasiye'de şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh dörtlü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

şey düşünün. İnsanlar daha güzel görünmek için değil, hayatta daha avantajlı olmak için estetik yaptırıyorlar. Dünyada kişi başına en fazla estetik ameliyatı yapıldığı ülkelerden biri Güney Kore'den bahsediyorum. K-pop yıldızlarının kusursuz görüntüsü, sosyal medyanın güzellik standartları, iş görüşmelerinde dış görünüşe verilen önem, hatta ekonomik krizler bile bence bu hikayenin bir parçası. Ama aslında bazen bütün bu kusursuzluk arayışının içinde unuttuğumuz çok basit bir şey var. Gülümsemek.

Radyosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ha bu arada ara ara sosyal medyada açıyorum, izliyorum. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Bu insansı robot Usain Bolt'u bile geçti ya. Onunla ilgili. Bu arada final çok komik. Hani birbirleriyle çarpışıyorlar, yere düşüyorlar falan ya. E tabii biz insanlar buna gülüyoruz da. E bu robotlar bizi geçti. Ne erkekler dünya rekorunu kırdılar. Ne olacak yani? Robot geçen yıl Pekin'de düzenlenen dünyanın ilk insansı robot yarım maratonunda kazanmıştı.

Güzel bir çarşamba yaşanmaya devam ediyor. Ancak bana ayrılan sürenin sonuna geldi ki yarın haftanın dördüncü gününde aynı saatte ve frekansta Karnaval'da ben Eylem sizlerleyim. Hoşçakalın.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap

haftayı ortalayıp çarşambaya ulaştık. Güzel bir çarşamba günü olsun diye bugün de hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rania, mikrofonun başındayım. Çarşambanın tadını çıkartmak isteyenler için yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Bugün yine günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Önümüzde toplamda bir iki saat var. Yine hem gündemden uzaklaşacağız ama aynı zamanda hem de haberdar olacağız bugünün güzel haberleriyle. Çarşambanın tadını birlikte çıkartacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rana, mikrofonun başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Günü birlikte paylaşalım.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Büyük bir ihtimalle güne bir fincan kahveyle başlayanların sayısı oldukça fazla. Kimi güne evde hazırladığı kahveyle başlarken, kimi de kendine gelmek, daha enerjik hissetmek için ilk iş olarak kahveye yöneliyor. Evden çıktıktan sonra işe gitmeden önce bir kahvesini alıyor, öyle gidiyor. Ama uzmanlara göre kahvenin etkisinden en iyi şekilde yararlanmak için uyandığınız anda kahve içmek gerekmiyor. Peki kahveyi içmenin en doğru saati hangisi? Tabii uzmanlara göre herkes için geçerli tek bir saat dilimi yok. Bu yaşa göre, metabolizmaya göre, kafein tüketme alışkanlığınıza göre, ki oldukça önemli, vücudun ihtiyacına göre de değişebiliyor. Siz yine de uyandıktan sonra yaklaşık 1 saat kadar kahve içmemeye bakın. Çünkü vücut zaten uyandıktan sonra doğal olarak kendini uyandırma halinde olduğu için kahveye ihtiyaç duymuyor. Yaş ilerledikçe kahve saati değişebilse de, biyolojik saatle birlikte kahve içme isteğinizin saati değişse de, siz yine gece geç saatlerde kahve içmemeye bakın. Öğleden sonra akşam içilen bazı kahvelerin gece uykuya dalmayı zorlaştırdığını söylüyorlar. Aç karnına kahve içmek de mide hassasiyetine sahip kişilerde olumsuz etkiler yaratabilir diyorlar. Bu yüzden dedikleri gibi tek bir saat yok kahve içmenin, ama uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde de kahve içmeye gerek yok. Akşam üstünde de kahve içmek gece uykusuz bıraktığı için en iyi saat dilimi uyandıktan bir saat sonra ve gece yatmadan 8 saat önce bırakmak gerekiyor. Bu arada için kahvenizi demişler. Siz içine şeker atmayın, biz tatlandırıyoruz güne en sevdiğiniz şarkılarla.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bugün çarşamba, günlerden hafta sonuna daha var, haftanın ortasındayız ama hafta sonu için, tatilde olduğunuz zamanlar için planınız eğer geç uyanmak, geç kahvaltı yapmaksa uzmanlar vücudumuzun biyolojik saatini şaşırtmamamız gerektiğini söylüyorlar. İşte hafta sonu edindiğimiz ya da tatillerde edindiğimiz bu geç uyanma, geç kahvaltı yapma alışkanlığının metabolik jet lag olarak adlandırılan bir duruma sebebiyet verebileceğini söylüyorlar. Yani biyolojik saat şaşırıyor. Nasıl ki uzun yolculuklarda gittiğiniz yerde, yaşadığınız yerden farklı bir şekilde yaşadığınızda vücut jet lag yaşıyor. Aynı şekilde hafta sonlarında da ya da tatil zamanlarında da geç uyandığınızda, geç kahvaltı yaptığınızda, yani her günkü rutininizden birkaç gün çıktığınızda biyolojik olarak metabolik jet lag yaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu yüzden gece geç saatlerde yemek yemeyin. Kahvaltıyı geç saate bırakmayın. Yani rutininizin dışına hafta sonu da olsa, tatil de olsa çıkmayın diyorlar. Küçük bir tavsiye.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549-212-3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personeli personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Eylül'ün 9'u güzel bir takvim, güzel bir tarih. Aslında mesela bugün evlenmek isteyenler, bugün dünyaya getireceğiniz bebekler için güzel bir tarih. 9-9-2026. Peki, belki onlar için dünyaya geldiği tarih çok da önemli olmayacak ama sizin için önemliyse bu 9-9 tarihini büyük bir ihtimalle kaçırmadınız. Yaşınız kaç olursa olsun, böyle ufak tefek detayları da yazmayı ihmal etmeyin. Çünkü yazmak gerçekten iyileştiriyor. Bazen duygusal olaylar hakkında yazı yazmanın odaklanma açısından oldukça etkili olduğunu söylüyorlar. Yaşla ilgisi yok aslında. Dediğim gibi hangi yaşta olursanız olun, aklınıza gelenleri, içinizde kalanları, dert edindiklerinizi yazın bir kenara. Bir anı defteri, bir not defteri, bir günlük tutun diyorlar. Yazmanın iyileştirdiğini pek çok kez konuştuk. Bir kez daha hatırlatmak istedim. Düzenli bir yazma pratiğinin hem psikolojik hem de fiziksel oldukça fazla etkisi var. Yani artık yapay zeka, dijital dünya derken yazmayı unutuyoruz. Siz yine de defteri kalemi unutmayın. Aklınıza gelenleri, söylemek istediklerinizi yazın bir kenara, yazın bir kağıda, resim çizin. Kendinize daha hızlı geldiğinizi, kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz.

0: bileklerime kadar acıyor.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Son yıllarda insanoğlu beynini çok kullanmadığı için, ciddi söylüyorum, gerçekten zihnimizi çok kullanmıyoruz, yormuyoruz, eskisi gibi değil. Çok fazla çalıştırmadığımız için kafayı çok erken yaş almaya başlıyor, zihin yaşlanıyor. Yani erkenden unutmaya başlıyoruz bazı şeyleri. Kafayı çalıştırmadığımız için işleyen demir pas tutmaz diye boşa dememişler. Bu yüzden zihninizi sürekli işleteceksiniz. Amerika'da 12 binden fazla kişinin yaklaşık 25 yıl izlendiği bir araştırmada orta yaşlarda alınan bu önlemlerin demans riskini büyük ölçüde azalttığını ortaya çıkartmışlar. Tansiyonu, kan şekerini kontrol altında tutan, sigaradan uzak duran kişilerin demans olmadan geçirdiği sürenin 13 yıl daha uzadığını söylüyorlar. Özellikle 45 ila 65 yaş arasındaki yaşam alışkanlıkları beyin sağlığı açısından oldukça kritik. Yani yaşınız 45'i geçtikten sonra kendinize daha özen göstereceksiniz, daha fazla dikkat edeceksiniz ki daha geç yaşlanalım. Ha, kaçınılmaz yaşlanmak. Eninde sonunda yaş alacağız tabii ki. Ama siz daha genç kalmak istiyorsanız zihninizi dinç tutmaya bakın.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Gamsızla dinledik Bora Duran'ı. Gamsız olmak lazım birazcık. Her şeyi kafaya takmamak lazım. Gamsız insanların daha uzun yaşadığı kanıtlandı biliyorsunuz. Peki gamsız olmak için, günü keyiflendirmek için ne yapacağız? Tabii ki sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Zira şarkı söylemenin yadsınamaz bir pozitif etkisi var. Eğer sevdiğiniz şarkıya eşlik etmeyi tercih ediyorsanız, hele ki o sevdiğiniz şarkıyı arabada söylemeyi tercih ediyorsanız, stresinizi kat be kat azalttığını söylüyorlar. Genelde trafikte geçirilen zamanın insanoğluna daha fazla stres yüklediği söylenir. Oysa ki benim için çok daha farklı. Ben araba kullanmayı sevdiğim için belki de daha fazla keyif alıyorum. Bu yüzden hem keyif aldığınız bir aktiviteyi yapıyorsunuz hem de aynı zamanda sevdiğiniz şarkıya eşlik ediyorsunuz. Bu yüzden radyonuz hep açık olsun. Sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olsun. Siz de o sevdiğiniz şarkılara eşlik etmeyi ihmal etmeyin. Bu kez zerrinizle eşlik edeceğiz.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bugün biraz daha beyin sağlığından bahsediyoruz. İhtiyacımız var bundan bahsetmeye, daha fazla dikkat etmeye ihtiyacımız var. Çünkü çok önemsemiyoruz. Vücut sağlığı belki sinyalleri daha erken veriyor ama beyin sağlığı daha geç veriyor. İşte geç kalmadan zihniniz de sağlıklı kalsın istiyorsanız uykunuza dikkat edeceksiniz. Uzun süren uyku sorunlarının bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı riskiyle ilişkili olabileceğini söylüyor uzmanlar. Özellikle gece sık uyanıyorsanız, özellikle yüksek sesli horlama varsa, sabah dinlenmeden uyanıyorsanız bu tarz uyku problemlerinin zamanla Alzheimer'la bağdaştırılabileceğini söylüyorlar. Ha tabii hepsi aynı kapıya çıkmıyor ama siz önlem almakta geç kalmayın diye bu tarz problemleriniz varsa mutlaka bu konuyla alakalı bir uzmana başvurmayı ihmal etmeyin diyelim. Bugün de umarım sağlıklı uyanmışsınızdır, uykunuzu almışsınızdır. Enerjiniz yerinde, moraliniz yüksek, gününüz pozitif olsun diye radyonuz açık olsun.

Şimdi yavaş yavaş tatil sezonunun sonuna geliyoruz. Aslında bu haberi yaz başında vermem lazımdı ama neyse. Şimdiden hatırlatayım, sadece yazın tatile gitmiyoruz. Kışın da tatile gidiyoruz. Eğer tatile gittiğiniz yerden ayrılırken bavulunuzu kontrol etmediyseniz en çok unutulan 6 eşyadan bahsedeceğim size. Seyahat severler, mutlaka sık sık seyahate çıkanlar bavulunu çıkmadan kontrol ederler. Ama siz seyahat konusunda tecrübesizseniz büyük bir ihtimalle telefonunuzun şarj cihazını belki de prizde unutacaksınız. Balkonda, terasta kurumaya bırakılan mayoların fazlasıyla unutulduğunu söylüyorlar. Özellikle banyoda kişisel bakım hijyen ürünleri unutuluyormuş. Bazen çıkarttığınız kolyeler, yüzükler bornoz ceplerinde kalıyormuş. Bazı misafirler de böyle kasaya koydukları pasaportları, cüzdanları almadan çıkıyorlarmış. Yok canım, o kadarını da kontrol ederiz artık da. Otel personellerini en çok şaşırtan unutulan eşyaların başında protez dişler de geliyormuş. Onu da unutmazsınız artık diyeceğim ama. O unutuluyor işte. Yani hafızanızı bu yüzden güçlendirin diyorum, unutmamak için. İlerleyen yaşlarda protez dişleri otel odasında unutmamak için şimdiden hafızayı kuvvetlendirin. Şaka bir yana, tatil dönüşlerinde otel odanızı şöyle bir dört gözle kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Eskiden de böyle otururduk arkadaşlarla, eşle dostla sohbet ederdik. Daha fazla konuşurduk aslında eskiden. Şimdi yapay zeka ile sohbet ediyoruz. Dertlerimizi ona anlatıyoruz. Diyorlar ki travmalarını bana boca etme. Yani kimse eskiden travma bocası vesaireden endişelenmiyordu. Oturuyorduk, ben ona anlatıyordum derdimi, o bana anlatıyordu. Hepimiz rahatlıyorduk. Adeta bir psikolog gibi birbirimize tavsiyeler bile veriyorduk eski zamanlarda. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla karşılaşıyorum şu travma boca etme mevzusundan. Ama işte dertleşmek, karşımızdakini duygusal olarak ezmek anlamına da gelmesin. O ince çizgiyi biraz daha dikkatlice tutmak gerekiyor diyor uzmanlar. Siz dertleşirken kendi travmalarınızı karşı tarafa yüklemeyin diyorlar. Yok canım, benim karşı tarafa yüklediğim şey travmalar değil. En fazla arkadaşımla, dostumla sohbet etmiş oluyorum. Derdimi paylaşmış oluyorum. Siz yine öyle düşünün. Siz yine şu sosyal medyadaki dayatmalardan biraz uzak durun ki arkadaşınız, eşiniz, dostunuz yanı başınızda olsun. Yeri geldiği zaman siz de onun yanında.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu profesyonel en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh 4'lü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Dünya son yıllarda El Niño olayları yüzünden endişeli. Pasifik Okyanusu'nda başlayan ve küresel hava dolaşımını etkileyebilen El Niño yeniden güçlenmeye başlamış. Dünya Meteoroloji Örgütü önümüzdeki aylarda en güçlü seviyeye ulaşması ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar ve 2027'ye kadar devam edebileceğini söylüyorlar etkilerini. Peki tahminlere göre yıl sona doğru zirve yapması beklenen El Niño hava olaylarının bizde ne gibi etkileri olacak? Şöyle bir incelemişler. Aslında dünya genelinden daha fazla etkilenme olasılığımız düşük. Çünkü her bölgede farklı şekilde ortaya çıkıyor El Niño hava olayları. Evet, son yılların en sıcak yazını yaşadığımızı söylüyorlar. Fakat dünyanın tamamı için aynı hava senaryosunu söylemek mümkün değil diyor Dünya Meteoroloji Örgütü. Evet, etkilerini hissedeceğiz. Özellikle Akdeniz havzasında sıcak hava dalgasının daha sık görülmesi konusunda uzmanlar değerlendirmelerde bulunuyorlar. Fakat şimdiden küresel ölçekte etkilenen o büyük hava olaylarından bizim de aynı etkiyi görmeyeceğimizi söylüyorlar. Bu da günün güzel haberi olsun. El Niño dünyayı alarma geçirse de farklı bölgelerde daha yoğun etkileri olacakmış. Bizim buralara kadar o yoğun etkilerin ulaşmaması ihtimalini söylemişler. Hatırlatmış olayım ben de El Niño olaylarında acaba biz de neler göreceğiz diye kaygı duyanlara kaygınız yersiz demiş. Meteoroloji Örgütü haberiniz olsun.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Sizi bilmem ama yılın en güzel zamanlarında olduğumuzu düşünüyorum. Yani neden? Hava sıcaklıkları sebebiyle böyle düşünüyorum. Yazın o çok sıcak, terleten günlerini geride bıraktık. Evet, sıcaklıklar yine mevsim normallerinin bir tık üzerinde devam edecek. Biraz önce El Niño olaylarından da bahsettik zaten ama hani bizim buralara çok fazla uğramıyor. Böyle ucundan kıyısından hissediyoruz şimdilik. Ümit ediyorum önümüzdeki yıllarda da yaşamayız öyle aşırı hava olaylarını. Yurt genelinde hava sıcaklıkları gündüz biraz terletecek seviyelerde ama gece de hafif üşütecek seviyelerde olacakmış. Böyle yavaş yavaş ayaklarımız üşümeye, akşam hafif böyle kısa çoraplar giymeye başladık herhalde. Eskiden yazlar öyleydi, bilmiyorum hatırlar mısınız? Şu sıralar 80'ler fotoğraflarını çok fazla paylaşıyorlar. Yapay zekayla herkes 80'lere ışınlanıyor. 80'lerde ben çocuktum. Yani kendi fotoğrafımı paylaşmak istersem 80'lerden çocukluk fotoğrafımı paylaşacağım zaten ama o yıllardı en çok aklımda kalan şey sabah çok erken saatlerde ya da geceliğin, akşamleyin dışarıda olduğumuzda hep sırtımızda bir hırka vardı. Annem yanımızda hep bir hırka taşırdı. Akşam üşütme çocuğum diye. İşte o zamanlar gibi hissettiriyor bu havalar bana. Mevsimin en güzel zamanları havalar akşamları üşütmeye başladı. Haberiniz olsun. Yanınızda böyle küçük ince bir mont ya da ince bir hırka bulundurmayı ihmal etmeyin diyelim.

Haftanın ortasında bu çarşamba gününde hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Her zaman olduğu gibi güzel bir iki saati geride bıraktık. Ama merak etmeyin, güzel şeyler de devam ediyor. Güzel şeylerin de tadını birlikte çıkartabiliyoruz. Yarın yine işte o güzel şeyleri paylaşalım diye ben Rana burada olacağım. Yarın yine hayatın ritminde buluşacağız. Uzun lafın kısası, bugünlük biz ayrılan vakti tamamladık. Gününüz güzel geçsin diye radyomuz açık olsun. Yarın yine görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde Kırtasiye'de şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.